0: Bravo da Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için. Bravo!

0: Super kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarifine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13.17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir. Siz Bravo

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Dinal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da super giletler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbere teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kenayet edin minimum gimet.

0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: Kilogram. Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetli keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için. Bravo.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Birsil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik.

0: Danskida Günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətli, keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.

Radyo'nu dinliyorsunuz. Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, Yucu gel çeşitleri 10 lira 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 lira.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Askıda günəbaxan yağı 15 manat 99 qəpik. 3 litrlik Basso pomma zeytun yağı 29 manat 99 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde EDV gebzin. Avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 kısa günler başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 kısa günler başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serfeli teklifler için.

0: 8 manat 99 kepik. 3,9 litrelik bir sil. Yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 kepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşı emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alavolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e devam edir.

Bravo Bazar'da evla teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 69 kepik. 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 55 kepik.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli, serperi teklifler için. Bravo!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin otomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da süper giyimle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu duş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu giyim çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo.

0: Kubanski da güne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet serperi teklifler için.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: 99 kepik. 3,9 litrelik. Bir sil, yucu, gir çeşitleri. 18 manat, 99 kepik. Serpeli teklifle ve keyfiyetli mehsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik, 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik, 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik, 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik, 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarifede 2 litrelik Pinal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişeleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu gel şişeleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serperi teklifler için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: 1 kilogram Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 iyula dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Birsil Yucu Gel Çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşı emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum giymek.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alabolunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerində etdiyin alışverişlerin 2% anında balansına geri qayıdır. M-10, həll onda.

0: Bravo da 2 XL günləri başladı. 22 iyul tarixinədək 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşidləri 10 manat 49 qəpik, 32 rulonluq papya tualet kağızı çeşidləri 12 manat 99 qəpik. Super qiymətlə sərfəli təkliflər üçün.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrlik Pervu yuyucu gel çeşitleri 10 manat 49 kepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 kepik. Süper kıymetle serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 kepik. Bu fürsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Toş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mensullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Kimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdü. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için. Bravo!

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo!

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.

0: Bravo'da 2 XL günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2,97 litrelik Pervu yüce gel çeşitleri 10 manat 9 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler seferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.

0: 1 kilogram. Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Super kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Cashback, cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles.

0: Cashback, cashback kazan. Süper fırsatlar için bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Bravo'da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azersu kere yağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Kubanski'da güne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyula'da devam edir.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serferi teknikler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günləri başladı. 22

0: Bu da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Genç Yeşilleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serpeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru, yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serpeli teklifler için. Bravo!

0: Bravo'da super giletler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşı emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık ariyel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Super kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarifine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel şişleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mehsul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşı Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.

0: Vanskida güne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alabı olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da süper yemekle sizi gözleyin. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bitöftoyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram Ankor Kereyağı 22 manat 95 gepik. Süper yemekle keyfiyetli mesullar için. Bravo!
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Pinal Güne Bakan Yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati Düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler, keyfiyetli mesullar için.

0: Kubanski Dağ Tünebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bu da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu Genç çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mahsul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Karğıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözleyin. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

0: Kubanski Dağ Günebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo Bazar'da evla teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 69 kepik. 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 15 yıl tarihine dek.

Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda güne bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serveri teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Qarğıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düyü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik Bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo!

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo!

0: Epik 3 tamında 9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri 18 manat 99 epik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim!

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Kubanski Dağ Günebahan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serferi teklifler için.

0: Bravo da süper giymekle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişleri 18 manat 99 gepik. 3,9 litrelik Persil Yucu gel şişleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik Yonca Kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık Tamaşa Emiyat Basmati Düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay Buket Karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel Yucu Toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için
1: Bravo Doğru seçim

0: Valio kər yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlə keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ÖDV gebzin. Avtomatik olarak ÖDV kabinetine ilave olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, Yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için. Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Bravo da. Süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 1 kilogram Sezen Teze Bitöftoyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram Ankor Kereyağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: 3,9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 ulduzlu mesul. Ela kıymete 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik. 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik. 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik. 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik. 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.

Bravo Bazar'da Elma teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 69 kepik. 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 15 yıl tarih.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat, alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Da Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: килограммлык. Султан басмати дүйү 8.99 кепик. Супер кыйматтар, кейфиятлуу мәхсуллар үчүн.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9.99 kepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, 50 onda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için. Bravo.

0: Çıtamında 9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serpeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram Pegah kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alabı olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihlerde 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

Bravo Bazar'da evla teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram yerli karpuz 69 kepik. 1 kilogram yerli kartof 65 kepik. 1 kilogram soğan 55 kepik. Teklifler 15 yıl tar-

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim. Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoney ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: geplik. 3,9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 geplik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ella Gimet'e 13-17 yıl tarihinde 1 kilogram PGA kere yağı 12 manat 99 gepik 2 litrelik yonca kargıdalı yağı 8 manat 99 gepik 2 kilogramlık tamaşa emiyat basmati düğü 6 manat 99 gepik 225 gramlık Azerçay buket karaçay 5 manat 89 gepik 5 kilogramlık Ariel yucu toz 15 manat 95 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo, doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için. Bravo!

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da. Süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1 kilogram Sezen Teze Bütöv Toyu 5 manat 29 gepik. 1 kilogram Ankor Tereyağı 22 manat 95 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

0: Unibank kartları çok serfelidir. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarifede 2 litrelik Pinal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.

0: Vanskida güne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetle serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifler için.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik Günal Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.